0: ta şaluta ve ondan da hoş avukat yaptır.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yanıyor.
2: Çok umutlar.
3: Hayır, cebira! Her hafta! Söyle cebira!
4: मेरी बॉडी ना देख रही पागल हो जाएगी। मैं रिंग सिंगिंग से कार्य की तेजी की ओर धीमे वालू।